Midi Mimik Ağaçası Akaşvan İkargil Nazirin Çin Vax Popito ve Tutsu Turdun Sonsuk Kasıta Program Yerine Zatiyans Barsen Onifiyan.